0: istorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. 11 yılkeçe. Stalgan LG televizörüne harit kılın. Vacheri Arizo 6 Pro avtomobili. Hem de başka acayip sovrularını yutup alış imkaniyatıge ege bolin. CA Store saytıda uydan çıkmagan halde. Atıge 5 dakikada online muddatli toluğunu rasmileştirin. Tastıklaş atıge 5 dakikada. 0% başlangıç tolu, 0% hoşumçe tolu. Rasmileştiriş üçün fakat pasport gerek. Batafsıl CA Store.uz'da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Yangi pasport olgan buxgalter adashib o'zining pasportiga boshlig'ining imzosini qo'yib yubordi. O'xshatganini qarang. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

İçrapin xom tilaksan Bilmaysan da senge muhtaçligimni O'zingdan ham

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Yangi pasport olgan buxgalter adashib o'zining pasportiga boshlig'ining imzosini qo'yib yubordi. O'xshatganini qarang. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

Men hemen hem çakırırmıyım dasturga. Aynıqsa estrada başkalarının kişilerini Bahadır ki canlı aytırıp koyadı. Çoçu idgeller yan bağırdı içi de. Siz çoçu mastan kegen için rahmat. Bana hazır canlıyını içtiler. Hani indi studiyada yazılgen canlı uzu. Lekin yazıyor da barcha sazlar bilan qilinganini birga eshitamiz. Gerçi g'alvirda ishlatib turgan bo'lsam ham.

müşterinin canıga iş hırsası din bağıt müşterinin canıga kiprigimge can birle babasta dolay uzun kiprigimge